0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.

Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchilar. Anavatqulonlar TRT'nin Uyghurcha anlatışı. Bugün 2026 yılı 29 iyun düşenbe. Hazır Ankara vakti üstünken saat 1, Ürümçi vakti üstünken saat 4. Hürmetlik radyo dinleyiciler. Anlatışımızda her gün Ankara vakti üstünken saat 1'den işgeçe. Ürümçi vakti üstünken saat 4'ün 5 kişi bulgun aralıkta Türksat 3A, Türksat 4A son emrahları ve radyomuzun internet sayfaları www.tret.uyghurcha.com ya ki www.tret.uyghurcha.com internet adresleri arkalık bir asan alı buldum. Anlaşırımızdan tekrarını her günü Ankara vakti etken saat 5'ten 6 geçe, Ürümçi vakti etken saat 8'den 9 geçe bulan aralıkta kısa dolgun 31 metre 9465 kilogatsta sene emra ve internet arkalık anlı buldum. Hürmetlik radyo dinleyiciler. Anlatışımızın bugünkü cedvalda haberler, Türk dünyasının sanat sahneti ve sefernama ve herkıl nakşi müzikler katarlık programlar var bulup, aldığımızdaki bir saat bu işe sıra bilen bulurumuz. Bugünkü programlarımızda ben İsmail

0: Hörmətlik radio dinləyicilər, MD xəbərlər anlayıcılar, bununla Türkiyə rayon yanıqları, şundaqla dünya vəziyyəti münasibətlik ən yanıqçılarını sizlər bilən ortaqlaşımız. Bugünkü mühim xəbərlərimizin qısaca məzmunları tövəndikcəm. Türkiyə, İsrailiyənin Paləstinliklərə qarşı sadır qılğan cinayətlərini yüşürüş üçün 1915-ci il qəbəqələrini qozır qılıb ölüşünə ayıbıldı. Türkiyə şimal energiyası da dünyada 5-ci, güneş energiyası da 10-cu oranı durdu. Saudi Arabistan'da Aramco tüküçler ayırplanı çıkıp etti. 14 kişi hayatına ayrıldı. İran, Bahreyn ve Kuvayt'taki 8 Amerika harbi noktasına zarbı belgelikini ilgirsirdi. Avrupa'da canlı zaman bulan ıslık hava akımı tesirini dağınlaştırmakta, temperatura doğumluk örülmekte. Radyo Noche aziz dostlar, emredek sana bugünkü haberlerimizden tavsiyeli mezunları da basın. Türkiye, İsrailiyenin Palestinliklere karşı sadır kılgan cinayetlerini yaşıyoruz için 1915 yılki vakalarını kozor kılıb ölüşüne ayıp oldu. Ankara bu kadımının dikkatini İsrailiyenin Palestinliklere karşı sadır kılgan cinayetlerden başka tarafı buru ötüşünü masak kılgallıkını, emniyette nöbette Netanyahu tutkuluğun besimini eksatırıp kılgallıkını bildirmekte. Türkiye, İsrailiyenin 1915 yılki vakalarını itiraf kılış kararını ayıplab, bu kararını Palestinliklere karşı sadır kılgan cinayetlerden yaşıyoruz'un masa kılgan siyasi kadamda ispatıldı. Türkiye Cumhuriyeti Taşkı İşler Ministerliğinin yeşembe günü ilan kılgan bayanat adımında değildi. Bütkül dünyanın göz aldı da Palestin halkıya karta sistemelik zulüm sülüvatkan ve halkıra adliye sot mahkemesi de gazelikle karşı irki kırgınçılık sadır kılış cinayeti bulan sotlanılıkan İsrailiye hükümeti 1915 yılki vakalagi münasvetli kubul kılgan siyasi kararı arkalık öz cinayetlerinin üşürüşünü nişan kılmakta. Ministerlik bu kararının kanuni ve tarihi hakikatlayı gözümallıkını hem de gazelik Palestinliklere karşı sadır kılınan cinayetler bilen münasvetlik halkıra cinayetler sot mahkemesi tarafından üstünün tutkun kılış buyur kış kırılgan Netanyahu ve onun yanıtı yakları dışkılı vatkın besimini eksettirilgallıkını bildirdi. Türkiye, İsrailiyenin rayonundaki kengayimçilik ve mukumsuzluk payda kıldığı siyasetlerine hatim bir iş için devamlık tırışçılık gösterdiğallıkını, şunun bilen birge, Palestin halkının üstü yağan puralığa karşı sadır kılgan cinayetleri için Netanyahu hükümetinin hesap verişini tırışıp kılgı keltirdiğallıkını noktırdı. Türkiye, şimal energiyası da dünyada 5-ci, kuyaş energiyası da 10-ci oranı durdu. Türkiye 2025 yılı şamal energiyası əsaslarını quruşdu dünyada 5-ci, quyaş energiyası əsaslarını quruşdu bolsa 10-cu orunda durdu. Xalqara energiya analiz qılış və tədqiqat orqanı tərəfindən Türkiyənin 2025 yıllıq energiya ötüş dövrü nomli dokladında qayta hasil bulduğunu energiya, energiya saqlaş sistemləri, batariya və tok avtomobil ekologiya sistemisi, pakiz sanayət, karbon bazarları və yeni energiyaya məbləğ sərish bilen təminləşki münasibətlik növətki əhvallar bilen birgə 2035-ci və 2052-ci yıllıq planlığa bağırıldı. Türkiyənin ötken yeni şimali energiyası əsaslarının quruşda dünyada 5-ci, güneş energiyası əsaslarının quruşda bolsa 10-cu oranı turğallıqıqa dair uçurla oran alıqan dökletiqa sasılığında Türkiye her işke teknoloji sahasında dünyanın aldığı Katar'daki bazarları Katar'dan oran alıqan. Saudi Arabistan'da Aramco tüküçler ayırplanı şirketi 14 kişi hayatından ayrıldı. Saudi Arabistan devlet neft şirketi Aramco'ya tabi tüküçler ayırplanının Saudi Arabistan'ın şarkıdaki Ras Tanavru'da şirketi şirinken vakanın sebebini anıklap iş üçün tekrar iş başlandı. Saudi Arabistan Energiya Vizareti devletin şarkıdaki Ras Tanavru'da şirketken tüküçler ayırplanındaki kemdikende 14 kişinin hemisinin hayatını ayrılgalıkını cekarladı. Türkiye Aramco tüküçler ayırplanı vakasından kendi Saudi Arabistan'a taziye bildirdi. Türkiye Taşkı İşler Ministerliği Rastan'ın Rudu Yüzbegen ve 14 Saudi Arabistan Pukrası'nın ölümünü keltirip çıkarken Aramco tüküçler ayırplanı vakası münasebeti bilen Saudi Arabistan'a taziye bildirdi. Taşkı İşler Ministerliği tarafından ilan kılınan bayanatta Ankara'nın yaşam hükümeti Rastan'ın Rudu Yüzbegen ve kadar gelip çıkan canlı zamanı buluş vakasından durma üstünün kallığa takipinlenip bundak değildi. Bu akınışlık vakada hayatına ayrılanlığa Allah'tan rahmet olayımız. Hayatına ayrılanlığının yakın yoruklarına ve Saudi Arabistan halkına taziye bildirimiz.
1: Anlamadıklarınlar Türkiye Avazı Radyosu Haberler Programı'sı.
0: Fransiyada aeroplan vakasında 11 kişi hayatını ayrıldı. Fransiya içki bir hatarlı kişiler ministerinin vaka yüzbegen rayonu ziyaret kılışı kütülmekte. Paraşütçüler oldurgan bir pukravi aeroplanının Fransiyanın şarkıdaki Tom Brian yazısı atırap düşüş bitişi neticesi de aeroplandaki 11 kişinin hemisi hayatını ayrıldı. Morteti, Musti, Valisi, Evi, Sigoy, Yeşemükünü izbegen vakada 5 okutukçı, 5 okutukçı ve uçkışının hayatının ayılgalıkını kalırı. Amerika bilen İran yeni tokunuşlarının toktuş meselesi de kilişim asıl mıkıldı. Washington bilen Tehran vaxtlı kilişimini ki nevalga sürüp koygan özara yeni hocumlardan kiyen yeni tokunuşlarının toktuş doğrusu da kilişim asıl mıkıldı. Kilişimden icra kılınışı kartılgan teknikilik sebeple de alınışılı. Amerika'nın bir emeldarı her iki tarafının hazırça ciddiçilikini peseydi kallıkını, parakotlarının hurmuz boğazı ve atrapı da erkin erket kılalı kallıkını bildirdi. Tereplerinin yeni seyşen mükünü Katar'da bir yergecen bulup, hurmuz boğazıdaki ihtilapını ve oturuş arası görüşünü ahırlaştırıştırıcı çalıklarını müzakir kılışı gitilmekte. İran, Bahreyn ve Kuvayt'taki 8 Amerika harbi noktasına zarbı bergelikini ilgir sürdü. İran devlet kulunun haberge karganda İran inkılavi muhafazıçılar kısmı Kuveyt ve Bahreyn'deki Amerika Koşmuş Tatlılarının 8 harbi noktasına başkurulduğun bomba ve uçkısız hava operatı bilen hücum kılgalıkını oturgan. Cumhurdun hücumunun Kuveyt'teki Ali El Salim hava armiye bazısı ulaşsallarını ve Bahreyn'deki Amerika'nın 5. filotu bilen çatıştığı bazı eserlerinin nişan kılgalıkını bildirgen. Bayanatta ballistik başkurulduğun bombalar ve uçkısız operatları bilen elip verilgen hücumlarının Amerika Koşmuş Tatlarının sırık ve kiş arıldaki İran eserlerine karatkan yakın hücumlarına kaytırılgan kaytırma zarbı kellike kaytırılgan. İsrailiye gazeye karatkan canlı zamin bulgan hücumlarına devam ettirmekte. Zehiyemin belirinin bildirişçe İsrailiye'nin gazeye karatkan yakın hücumlarda bir balını şiyağın tut pelasildik hayatına ayrılgan 5 kişi yerlengen bulup bu hücumla ötkeniyle oktabr eydin buyan yolu koyulu atkan oruç toktuş gelişiminin yanı bir katım defsende kılınışı hesaplandıken. Dairelerinin bildirişçe 2025 yılı 10. oktabrde oruç toktuş gelişimi yolu koyulgandan buyan İsrailiye'nin hücumlarda kemdigende 1041 kişi hayatına ayrılgan 3272 kişi yaralangan. Pakistan terörlük teşkilatlarının nişan kılgan hareketlerde 29 kişinin öldürülgenliğini bildirdi. Pakistan devlet işçileri yüzbegen bir yurt canlı zamin bulgan hücumlarga cevaben Afganistan'ın şarkıdaki kurallık unsurlarının üşürünü olgan caylarga havadın ve kuruklukların hücum kılgan. Bu hareketlerde 29 kurallık unsur öldürülgen. Uçuralak İşleri Ministri Attaullah Tarar, Paktiya, Paktika ve Konar vilayetlerdeki 3 nişanının sezgür hücumlar bilen veyran kılınlıklarını ayırdı. Tarar yeni hareket dairesinde Pakistan-Afganistan çigrası liniyası boyunca istihbaratka tayangan kurukluk hareketlerinin o elip verilgalıkını askerdi. Avrupa'da canlı zaman bulgan ıssık hava akımı tersirini devamlaştırmakta, temperatura devamlı görülmekte. Avrupa'ya tesir gösterken ve canlı zaman bulgan ıssık hava akımı şerika karıp ilgirli avatkan bulup, bulup mu Fransa ve Belgiya'da keçide yüzbegen kısa müddetlik buran çapkılığa sahibidin, temperatura vaxtlık tüvelligen buluşu karamay, kıtami kıyasıda 100 milyon kişi adetin taşkırı ıssık bulan köreş kılışını devamlaştırmakta. Yaşanma günü Otra ve Şarkı Avrupa'da temperatura da onluk ayrıldı. Çekiye, Vengeriye ve Polşa adetin taşkırı sıkının təsirge en köp uçurgan devletle Katar'ın oran aldı ve nurgun temperatura rekordları bozuldu. Gün boyu Avrupa miqyasıda kendigende 191 milyon kişinin 35 Celsius gradusunun yukarı temperatura duş gelişi mülçelenme kalıqı bildirildi. Radyo Noche, aziz dostlar, yukarıda haberler aldılar.
2: Hürmetlik radyo dinleyiciler,

TRT Türkiye Avazı Radyosu her vakit dünyanın hemmeli yerinde www.tritworldchicket.com

TRT Uyghurchinin hürmetli tıklasmelleri, bugünkü programımızda Kazak Edebiyatı'nın danışman kalemi, Kazak Tiyatırı'na tunci drama eserini takdim kılıp yeni bir devirdin dervasına çıkan Muhtar Avizov'un tiyatır mirası üstü tuttulumuz. Kınımdakta sözle sahnede tamajı billa bile uçuraşkan aşı tunci minutla bile tanışıp çıkaylı. Muhtar Avizov 1897 yılı 15. sentyabrda Kazak medeniyetinin yürek hesaplanan Semiy rayonunda tigba bir aile dünyaya gelgen bolup, onun balılık çağları ken yaylaqnın esirlik hikayeleri ve edebi muhit içti şekillengen. Avizov'nun babası ve dadısı mağrıbka, menviyetke ve kalipten bağlanışlık medeniyetlik insanlığıydı. Bu mehribetlik aile Kazaklarının uluğ şairi Abay, Kunanbay oğlu bilen mu yakın dost idi. Bu dostluk küçük Muhtar'ın takdirini belgilegen idi. Babası onun destlepki terbiyesini yaylak mollusudun ilişini işkaşudu. Yeni bir tereptin onun es hatırsıge Abay'nın şiirlerini nakışlepsin dedi. Kelgüsünün bu büyük yazgıçısı Tunca Edipi uzgını yaylak efsanelerden ve Abay'nın ölmez miraslardan ağan idi. Yaş çağlarıyla dadısından ayrılıp kalan bosumu tağısının kulluşu bilen okuş müsafisi toktap kalmadı. Avval medres sınıflarda, arkadan Rus mektibi de ve Semi okutucularını yetiştiriş institutu da okudu. Bu mezgilde garip ve Rus edebiyatının nadir eserleri bilen tanışıp dünya karşı kineydi. Okuşku boğan iştiyakı onu avval Taşkent'teki Otrasya Devlet Üniversitesi'ne, arkadan Leningrad Devlet Üniversitesi'nin filologiya fakültesine başlayıp bağdı. Aspirantlık okuşunumu ıftıklık tamamlayan Avizov, öz ömrünü ilimga ve okuşçuları bekişlap profesörlük unvanı için yükseldi. 1907 yılı senet hayatına kadem koydu. Sovet devrinin ziyankeşlik ideologiyelerine asla baş egmeyen kalem bilen her vakit hakikatini, ilimini ve öz halkının reallığını yukarı avazlı can anlattı. Tugma talant ikisi Muhtar Avizov, Kazak tiyatr tarihinin başlanışı ve terakiyat müsabisi katarlık sahanın her bir tarmıkıda yeniliklerini yarattı. Avizov, tiyatr yazgıçılığı Nazriye Şunas ve tenkitçilik sahaları bilen Kazak tiyatrının uzunluğunu saldı. Bu müsabını şekillendiriş bilen birge dünya ve Rus tiyatrını yakından gözetti. Bırak üzünün hakiki güç kuvvetini Kazak halk medeniyetinden ve en menbelerden aldı. Avizov'un teki okuşuluk yıllardılı yazgan ve Kazak edebiyatının tümcü salmaklık draması edip kabul kılıngan Enlik Kebek Tiyatrı Kazak Tiyatrı'nın vuruluş noktası hesaplandı. Temisini tarihi bir dastandan ağan konu örüp adetlerini tenkit kıygan bu tragediyelik eser tümcü kitim 1917 yılı yaylak çıdırdı sahnelenip Kazak medeniyet turmuşuğa tiyatr senetini ilip kirgen tümcü eser gaylandı. Okşaş bir eser 1826 yılı kurulgan Milli Kazak Tiyatrı'nın mu tümcü içiliş oyunu bup kaldı.

Enlikebek tiyatrı konu kabilcilik ve feodallık devrinin katmal karışları karşı çıkıp erkin iradeleri bilen birbirini tallagan iki yaşının tragediyelik muhabbetin temi kıldı. Hikaye birbirine otluk muhabbet bilen bağlanan yaş kız enlik bilen yigit kebek etrafı da ilindi. Ula yaşayan devirde Kazak izlerde kızlarını mecburi toy kıldırışı okşaş zulüm karakterlik ictimai adetle hükümran idi. Bırak bu iki yaş ictimai bizimlağa baş ekmey öz muhabbetinin arkasıdın mağdu. Kalıp rızalıkı bilen bir yegecen boğan cüplenin bu bekti, kabil bayları ve mütüberlerinin rahimsizliğe çıkan ölüm cezası kararlı bilen esirettik ahırlışıdı. Yaşlarının arzu armalları yerim kalan bolsun mu, halk arası da eğizden eğizge köçüp yaşap gelgen bu mungluk tarihi ve kaygaylanıdı. Muhtar Avuzov terpidin senet karakterlik bir tragediyaya aylandırılgan bu Kazak tiyatrı tüncü oynalgan ve klasik tosağın en mühim eser gaylanıdı. Kazak devletlik opera tiyatrı mı Avuzov'nun kalemeden çıkan Ayman Şolpan namlık müzikalik komediyasını tünç kıtım tamajibilleri bilen yüz görüştürüdü. Şunda kılıp Muhtar Avuzov yazgan tüncü tiyatrları bilen Kazak tiyatrı ve opera senetinin müstehkem ulunu silip öz namını tarih betlerge altın herifle bile yazdırdı. Meşhur yazgıcı Sabit Mukanimov mu eskertkeni dek Kazak tiyatrının hakiki musabisi Avuzov'nun cemiyet çunkur tesir gösterken salmak tiyatrları bilen başlangandır. Yazgıcının enlik kebek tiyatrıdan bir yıl keyin 1918 yılı yazgan Büyük Hanım bilen Kündeş dramısı Öktəbir özgürüşte ilgiriki Kazak cemiyetinin ictimai yerlerine melham buludu. Eser atarxallık devirdin en çok meselelerden biri boğan köp kotulluk ve kündeşlik enlisinin ail durmuşu doğduğan tragediyelik ve pasıp akıbetlerini sahne gelip çıkıdı. Yazgıcının yine bir mühim eseri bolsa 1928 yılı yazılgan, bırak şu devrinin sosyalistik ve komünistik iddialarına zıt dep karalgallık tüpelden sahlenilişi uzun müddet çeklengen Han Kene tiyatrıdır. Yerim eserge yakın vakit tekşür şastı tıkılıp fakat 1983 yıl ile yorukluk çıka alan bu eser Kene Sarıhan'ın milli göreş yoldaki kuzgulanları, Kazak tarihinin mühim meseleleri ve şu devrinin ictimai tokunuşları münazır kılınıdı. Avuzov'un senetkarlığını ve milli erkillik tepekkürünü en küç kudretlik şekilde eksettirge esir olsa Kiç Karangoluk'taki Kubuldaş tiyatrıdır. Bu tiyatr Birinci Dünya Urushi davomlashayotgan bir paytda Çar Padişahlık hükümetinin Kazak yaşlarını can meydanına mecburi çıkarışıdan keyin halkning 1916 yılı başlagan aşı büyük ve tarihi qo'zg'olonini temi qildi. En ahırda edebiyat sahasida yazguchining alohida o'ringa ega bo'lgan Abay tiyatri meşhur mutfakkir Abay obrazının tiyatrdagi tunji kuchlik bishoratchi sifatida namoyon bo'ldi. Avuzov bu eseri de Abay obrazı vasıtası bilen zaman veylikini, bilimini, yenilikini, demokratlıkını ve ziyali karakterini simullaştırdı. Kıskıcı etkanda Muhtar Avuzov temelerini adette tarihi vakaladın ve ictimai meselelerden tallap çıkan tiyatrlar arkalık, tiyatr senedini öz halkının müstakillik ve meneviyet görüşünün en küçülük ehvazı aylandırışka toluk müebbek boğan. TRT Uyghurçının hürmetli klasmenleri, bugün tiyatr senetini öz halkının müstakillik ve uygunuş kürşünün en küçülük sadası aylandığıan Kazak edebiyatının peşivası Muhtar Avuzov fakat toxtaldıq. Tarihi ve ictimai meselelerini sahne gelip çıkan bu büyük ustazını yad kılış bilen birge programımızı ahırlaştırımız. Keyinki anlatışımızda okşaşmağan temela ve mehmalla bilen kayıt edin görüş ümidi bilen hemenlığa esellik dileyimiz. Kayıt görüşkice aman boğazla, hayır hoş.

Assalamualaikum, TRT Uyghurchinin hürmetli ihlasmenleri. Sefername namlıq programımızın yeni bölüm bilen hemmenlani kızın karşı alımız. Mən Seyran. Bu kısımda yolum tarihinin min bir xil rangları bilen bezelgen, taşlarda kadimki medeniyetlerin izlerini, aşkallarda esirlerden biri yığılgan lezzetlerini saklavatkan bir şehirge düştü. Gaziantep'ke. Bu özgüç şehrinin medeniyet ve aşbezlik miraslarını birlikte gezdin keçirimiz. Kinemse hem rahimsiz bulun, birlikte ütmüşünün izini kizeyli. Birinci büktüm ütmüşünün piçirlaşlarını bugünkü yetküzgen Ziyogma Mozaika Müziği buldu. İçiye kadem koşun bilirla, aldımda peyda boğan gayet zor muzaikla goya ütmüşünün koynudun süzleşki başladı. Her bir taş, mınlağan yılla ilgirke bir hikayeni süzlep bir vatkında kılattı. Renle ve nakşile girelişip ketken bu seyirlik dünyada gayet boğan dek idim. Sigan kızı muzaikisiga tikilginimde vakit toktap kağan dek boldu. Tarihinin çunkur katlardın mağı tikilip tuğan o közlerden hem kaygını hem çiçellikini köydüm. Üyeden çıkıp yolumunu Fırat Deryası'nın kırgaklarına burudum. Derya kuşkıdaki tik kıyala üstüge kurulgan Rum kale bütün heybeti bilen aldımda namayen boldu. Kaleagi karap mallarımda her bir kadimimde tabiat bilen tarihinin kandak girelişip ketkenlikine şahit boldum. Çokuk çıkkanda Fırat'nın suları eksetken menzirge karap bir mezgil cim oturdum. Şamal elip gelen tarihi isintile bilen ruhim aram taptı. Gaziantep Arkeologiya Müziği ikinci biktim boldu. Muzi'nin işçikidin işçiki kadem koygunumda, tarihinin katmukat namayan kılınan zallarda cimcit bir seferge atlandım. Hititladın Rimgıç'e, Vizantiyadın Osmanlı'yı sozulgan mınlıgan yıllık medeniyetlerinin iznaları alaydı körgezme kılınan eserler bilen köz aldım namayan boldu. Her bir körgezme şikapı ötmüşki içilgan bir derizi okşaydı. Bazı yerde bir kabret işi, bazı yerde bir ayal ilah heykeli,

TRT Türkiye Avazı Radyosu her vakit dünyanın hemmeli yerinde www.tritworldchicket.com

Hürmetlik radyo muşlan tövende bugünkü mühim haberlerimizin kışı uzmanlarını tekrarlayımız. Türkiye, İsrailiye'nin Palestinlilere karşı sadır kılgan cinayetlerinin şürüş için 1915 yılı vakalarının kuzur kılabilişine ayıplıldı. Türkiye, Şimali Energiyası da dünyada 5. Kuyaş Energiyası da 10. Orunu durdu. Saudi Arabistan'da Aramco tüküşler ayıplanan şirketi 14 kişi hayatına ayrıldı. İran, Bahreyn ve Kuveyt'teki 8 Amerika harbi noktasına zarbı bergelikini yürütürdü. Avrupa'da canlı zaman bulgan ıslık hava akımı tesirini dağınlaştırmakta, temperatura doğumluk verilmekte. Hürmetli radyonuzla, bugünkü programımız müşerde ahırlaştı. Evet, yanımı şu vaxta Türkiye, rayon yanıqları, şundakla dünya vaziyetliği münasuvatlık, en yeni uçurla bilen, sıra bilen bilibolumuz. Ayatki anlayışımızı görüşçe hem mağlağa hem de amanlık dilerimiz. Aman bulunma. Hayır, hoş.

rakibi. Gidip gelen umutların, umudun ötesinde ne ola? Göç eden kuşlar gibi gidip gelen umutların.

şarkılarda hayat, şarkılarda ölüm, o olursa olsun. Ah, bu şarkıların gözü kör olsun.

Shuun ikkimung yigirmaltinji yilin 30-iyuni tiyishenmi. Ashxabadda saat 13, Ankarada saat 11, xalqara vaqt boyunca saat 8. Salam qadirli dinleyijiler, TRT Türkiyaning Ses Radiosining Türkmen diline kuyu berilishining navbatdagi sanini başlayarız. Kuyu berilishi

Biz 16 metr 17730 kHz yığılıqlardan qıysqı tolqundan gün efirden diqqatınızı hüdürleyeriz. Gün efirden verilen qoy verilişimizi Aşxabat vaqtı bilen saat 7'den 7.30 ötçenini, Çanak anten arqalı Türk saat 3A'dan 11.990 yığılıqlardan vertikal polarizasyadan qaytadan dinləp bilersiniz. Qadarlı dinleyiciler, qoy verilişimizin bugünkü sahnenine daşarı yurt xabarlarını işeyle hem Türk dünyasının medeni mirası ve Cahan Keştiyanın hiyalatlı heptelik tapqırlayın gepleşiklerimizi dinleyip bilersiniz. Qoy verilişin bugünkü sahnenine tayarlan ve alıp barayan Nur Cemal Seyidova, teknik işgərimiz Arzu Usta.

Qadarlı dinleyiciler, öngü bilen xabarların qısqaça mazmunlaşdır yeriz. Prezident Erdoğan, NATO'nun Ankara'daki samitinin tecrübe alışmağı üçün en güçlü platforma boljaqdygyny aýtdy. Amerikanın Birleşen Ştatlarının Prezidenti Donald Trump devam edýän näwelligine garamazdan İran bilen gepleşikleriň Katar'da geçirilecekdigini aýtdy. Oman Ormuz boğazından geçiş tölöwüne karşı durýar. Emma deňizçilik hyzmatlary boýunça gepleşikleriň geçirilmegini goldaýar. İranyň prezidenti Mesud Pezeşken Katar'da saklanan 12 milyard dollarlyk emlägiň 6 milyardy ýurda dolanar diýdi. Qadarly dinleyijiler, indi bolsa şu we beýlek habarlaryň dolu görnüşini eşdirýäris. Prezident Recep Tayyip Erdoğan, NATO'nun iyul ayının 7-8 aralığında Ankara'da geçirilecek samitinin tecrübe alışmağı için en güçlü platformu olacaktığını aytdı. İstanbul'da NATO ağza yurtların meclislerinin başlıklarının hormatına verilen Günorta Naharına çıkış eden Prezident Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Svitlin krediti dolandırmaqdaki yukarı uquyubunu ve Alyansdaki bay tecrübesini paylaşmağı teklif etdi. Prezident Recep Tayyip Erdoğan şeýle hem Türkiýanyň gorunmak pudugyny näçe çykdyjylaryny artdyranyny we 2025-nji ýylda Gaagadaky samitde kabul edilen borçnamalara laýyklykda NATO-nyň missiýalaryny hemde operasiýalaryny esasy goşan goşýan 5 ýurtdan birdigini ýatlatdy. Amerikanın Birleşen Ştatlarının Prezidenti Donald Trump devam edýän näwelligine garamazdan İran bilen gepleşikleriň Katar'da geçirilecekdigini aýtdy. Amerikanın Birleşen Ştatlarının Prezidenti Donald Trump İran'ın seýşenbi günü Katar'da gepleşik geçirmegi talap edenligini öňe sürdi. Emma Tehran Washington bilen günüden gepleşikleriň meýilleşdirilmeýändigini beýan etdi. İki taraf hem Doha vekilet ugruçuqtuklarını tasdiqladı. Emma saparın vaqtı ve maqsadı boyunca qapma qarşılıqlı beyanatları verdiler. İranın Daşar İşleri Ministerliğinin Metbuğu Sekretari İsmail Bekay, İranlı bilermenlerden varat toparın şükepte Doha gidecektiğini aytdı. Yönü Amerikalılarla haytı dırvır gepleciklerin geçirilecektiğini kabul etmedi. Oman Ormuz boğazından geçiş tölöwüne karşı duruyor. Emma deňizçilik hyzmatlary boyunca gepleşikleriň geçirilmegini goldaýar. Oman Ormuz boğazından geçýän gemilerden üstäşir tölöwleriniň salynmagyny goldamaýanlygyny ýöne deňiz hyzmatlary bilen bagly tölöwleri ara alyp maslahatlaşmagy açykdygyny beýan edýär. Omanyň daşary işler ministri Bahadyr Abdusaidi resmi maskatın strategik suw ýolunyň geçmek üçin tölöw tölemegine garşydygyny aýtdy. Ol Malakka we Singapur boğazlaryna bar bolan modellere ünsi çekip, navigasiýa howpsuzlygy, adatdan daşary ýagdaýlara taýýarlyk we hapalanma garşy çäreler ýaly hyzmatlar bilen bagly tölöwleriň göz öňünde tutulyp bilinjekdigini beýan etdi. İranyň prezidenti Mesud Pezeşkian Kum şäherine metbuğatı mühüm beyannama verdi. İranın prezidenti Mesud Pezeşkian Kum şäherine din adamı Ayetullah Şebiri Zencani bilen bolan duşuğundan soň yurdunun saklanan emlakları barada mühüm beyannama verdi. Prezident Pezeşkian meýilnama göre Katar'da saklanýan 12 milyard dollarlyk emlägin 6 milyardy ýurda dolanar dedi. Prezident Pezeşkian Amerikanın Birleşen Ştatlary bilen baglaşylan alalaşyk tesbirnamasynyň Eýranyň halky taýdan behwitli bolandygyny ýetirdi. Mesud Pezeşkian

ilali şoğa layıqlıq da eyranın, qaraltın bu doğunu qoylun sanksiyaların ortadın ayırlanan yatlatdı. Gazada İsrail'in quran hova hücümünü bir ene ve çağı cemi 8 Palestini yoğuldu. İsrail'in Gaza quruyan hücümlerinin sonku tolkununu bir ene ve qizi bilen cemi 8 adam yoğuldu, onlarca adam yaralandı. Sağlığı koruyuş işgərlinin beyan etmeğine göre İsrail ilalaşığa qaramazdan hücümlerini devam ettiriyor. Gazanın Sağlığı Koruyuş Ministerliği İsrail'in ilalaşığı bozmağı neticesini hedir üçün 1045 Palestininin yoğulunduğunu, 3380 adamın yaralanındığını nıqtap, şuların esası bölüğünün ayarlardan ve çağılardan varatdığını beyan etdi. Marokko Gollandiyani jerime urgulari bilen utup dünya çempionatının sonku tapqırına çıktı. Marokko qoşmaça möhlütte 1-1 oynulan bäsleşikte jerime urgularını üstün çıkıp dünya çempionatının final bäsleşigine çıkmağının hüttesinden geldi. Derbedeçi Yassin Buni Crescenzo Sümervelin jerime urgusu halas etti. İsmail Sayıbari Marokko'nun yeniş urgusunu geçirip 3-0 hasabını yeniş kazanmağını üpçün etti. Marokko şenbe günü Hüyüstan'da geçirilecek sonku 16'nın turnirini Kanada bilen bäsleşer. Qadırlı dinleyiciler, siz Ankara'dan yayılma verilen TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nun Türkmen dilindeki koyu verilişine daşarı yurt haberlerini dinlediniz.

0: gelen rivayetleri ve o adlar onun adamların durmuşuna kay aylatin ornuy görkeder. Hatıratlı günlerde gönüllük vermek, saatlıklı günlerde saatlik şuulun olan bu sal kuralının ritmini köpünç tekranın ayrılmaz yollaşı, atların çapışı duyulur. Çarva durmuşun iyilerini özünde cemleyen domra, çadırlar bilen birlikte siyahat edip, pasırlar bilen birlikte tel tevitlere yetiptir ve her giden yerine tezi hikayeler yığınaptırlar. Şeylikte tekranın sesi, asırlardır dombranın tarlarına yaşamağını devam ettiriptir. Türkiye dünyasının dürlü sevitlerine dombra dürlü görünüşlerde önümüze çıksa da onun götüren ruhu ütkümer. Qazaq sehralarından Altay eteklerine çenli uzan giyin geografiyada dombranın sesi adanmara şolur duyguyunu yattı der. Gelip çıkışına değişip olmak duygusunu. Günümüzde yaş sunuğut işgarları bu kadime saat kuralını tereçe uyuşkundurlen geleceği alıp bariyarka, tarlardan götürülen ovalar hazır hem tekranın iyisini, tarihini ve umumi hakikatini yaşatmağa devam eder. Sebebi dombranın korulmağı dine bir saat kuralının değil, eğitim bir sivilizasyanın sesinin korulmağı manisini beriyar. Sehra adamların tibiyatının yolu koyun çungur bağlanışı, dombra ovalarını hem şöklüye saçıptır. Onun sesine kevat şemalın uğurunu ütkülüşü, kevat bir bürgüdün asmanlağı uçuşu, kevat hem eğitilmez güzetimleri tarap şapyan atların ayak sesleri duyuluyor. Tarih boyunca uruşlar, göçler ve ayrılıklar baştan geçilen hem olsa, dombra Türkü cemiyetlerin yanına bulupdur. Merdanalığı, erkinliği, tavrı ve umidi nesilden nesile geçiriptir. Şu dünyanın dürlü yurtlarına yaşayan Türkü cemiyetleri, dombranın uvalarına umumi bir hakikada cemleşip biler. Bir çadırın önünü ya da bir konsert zalına çalınmanın tapağı yok. Onun sesi adamlara kimdiklerini ve haysi kokları bağladıklarını yatta der. Belki dombranın en tesirli tarafı onun yönü köylüdür. Dinge iki tara bilen asırların hikayetini gurrun verip bilen bu kadimi saat kurali, geçmiş bilen geleceği şolur oada cemleme ve sehranın sesini yaşatmağa devam eder. Türk tarihinin medeni mirası adlı gepleşimizin bu sanında dombranın tarlarına yanlanan sehranın sesine kulak astık. İnniki siyahatımızda Türkü dünyasının başka bir küncüğünden götürülen, başka bir oada duşmak umidi bilen, könlünüz saz bilen, yolunuz medenet bilen. Yattımalarınız ses bilen dolu olsun. Sağ salamat kalın.
1: Türk dünyasının medeni mirası.

Edilleşler, Cahan Keştanın Hiyalatlı Gepleşimudun Nobottaki bölümüne hoş geldiniz. Gepleşimudun kaydetanına tarihin ve medeniyetin acayip nuskosuna siyahat etmeye çıkardı. Şugun sizin bilen bilelikte Osmanlı'nın teatiyerini köçelerine, daş kuruluşlarına ve acayip atmosferasına gürüyen Demirgazak Makedonya'nın en oğudan şehirlerinden biri olan Manastir, yani Bitola şehrine siyahata çıkarız. Uzulka adı Manastir olan Bitola şehri, Demirgazak Makedonya'nın günorta gün matarına yerleşen ve asırlar boyu medeniyetlerin kesişen nokodu vuruptur. Palegonia Julgosunun gün ortasına Grecia serhedine 14 kilometr alıslıkta yerleşen Manastir şehri, Adriatik ve Ege denizlerinin arasındaki strategik çatırıkta yerleşer. Deniz

derecesinden 615 metr belenlikde acayip Bava dağının eteginine esaslandırılan şehir, Dragor deryasının içinden akmağı bilen tiviği gözüllüğünü has hem arttırıyar. 2601 metr belenliklikdeki Bava dağı, seyrek Makedon, sasna ağacının görünüşleri bilen bedelen milli seyilgah derecesine eyv olup, acayip ösümlük ve hayvanat dünyası bilen geliyenleri özüne mail ediyar. Manastir, başkası adı Bitola olan şehrin tarihi, Egey denizini Adriatik denizi bilen birleştiriyen Rim Sevda yolu olan Via Ignatia yolu arkalı ilkinci oturumlu yerlerden öz başalıyar. Şehir dürlü medeniyetlerde dürlü atlar bilen tanırıptır. Grek diline Manastirion, Serb diline Bitoli, Balgar ve Makedon dillerine Bitola ve Türk diline Manastir deyilip atlandırılıptır. Tarihte köp sanlı medeniyete yeri içliğini eden Manastir şehri Rim devrinden Osmanlı, Yugoslavya'dan hazırkı demirgalık Makedonya çenli uzap giden medeni mozaikadır ve 1500'den qorak yıl veri Türk halklarının yaşan ve Balkan urşundan son Osmanlı devletinin çekilmeğe mecbur qalan Makedonya sevtinden Türk tarihinin ve medeniyetinin ayrılması böyle olup duruyor. Türklerin Makedonya göçü şikayeti tarihte iki esası uğur boyunca amalaşıptır. Bu uzak siyahatın ilkinci tapkırı Hazar Denizi'nin ve Kara Denizi'nin demirgazığından geçiyor. Bu demirgazık yolundan giden Hunlar, Avarlar, Proto-Balgarlar, Peçenekler, Oğuzlar ve Kuman Türkleri Dunay Deryasının üstünden geçip Balkan ve Makedonya diyarına barıp yetiptirler. Bu göçe göçlükler esasanam orta asırlarda sevitin demografik kuruluşuna çungur ıyılgalırıptır. İlkinci migrasiya yolu Hazar Denizinin gün ortasından ve Qara Denizin yani Anadolu'nun üstü bilen amala aşırılıptır. Şol yol günogur Rim, Selcuk ve Osman devirlerine has giyinden ulanılıptır. Türkler Gallipoli boğazından geçip Balkanlarda meskan tutupdurlar. Oğuzlar bilen bağlanışıklı ilkinci cemiyetlerin 1065-cı yılda Makedonya'da mesken tutunduğu məlimdir. Sarı saltığın rovayatları bilen şekillenen bu göçhe göçlükler sebitte Türk İslam medeniyetinin dörümögünü tiyirleştiriptir. 1371-cı yılda Marisa Sevoşundan son Osman devletinin hükümdarlığı olan Anadolu'nun dürlü küncöklerinden Türkler sebite göçmeye başlaptır. Bu devirde yörükler Makedonya'da Türk ilatının esli bölüğünü emele getiriptir. 1382-87 yılların aralığında Osmanlı devletinin Qara Timurtaş padişahının yolbaşlık etmeğindeki koşun tarafından basılıp alınan manastir takminen 530 yıllap Balkanlarda Türk İslam medeniyetinin esası merkezlerinden biri oluyor. Edirne, Skopje ve Sarasyalı dövrün esası şehirleri bilen bililikte Manastir şehri Osman İmperiyasının esası serhet qala şehirlerinin birine uğurlu. Şu gün kugun şol tarihin ıyırlarına qavat gelmek bolyar. 2021-ci illaki ilat yazuna ura demirgazık Makedonya'da 70.961 Türk yaşayar. Bu san dine bir sanan varat del. Bu yurtlarda asırlar boyu bar bolan ve medeniyeti dili hem de yadı bilen Balkanların ayrılmaz bölüğüne övürlen cemiyetin mirasıdır. Tarihin çoğunluğundan süzülen bu göç hikayeti dine bir yerin ütkömeği del. Şahsiyetin, inancın ve medeniyetin alınıp barlayan siyahatın adıdır. Makedonya'ya gelen her bir Türk cemiyeti bu yurtlarda çoğunur ilgalırdı. Ama hikayet bunun ulan tutturmayar. Gepleşimizin Novot'taki bölümünde Manastir'daki Türk cemiyetinin günlülük durmuşu bu neagarçılığına, bilimine ve medeniyetine neahili tesir yetirirliğine bililikte göz yetirir. Osmanlı'dan Respublika çenli uzap gidiyen tesirleri

Kadarlı dinleyiciler, Ankara'dan yayılıma verilen TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nun Türkmen diline ek koyu verilişini dinleyersiniz. İnni koyu verilişimizin başına verilen haberlerin kıskaça mazmununu yine de vurgudak dikkatinde yetiriyeriz. Prezident Erdoğan, NATO'nun Ankara'daki samitinin tecrübe alışma için en güçlü platformu bolacak donaytti. Amerika'nın Birleşen Ştatlarının Prezidenti Trump, devam eden neveliliğe karamadan İran ile gepleşiklerin Katar'da geçirilecektiğini aytti. Oman, Ormuz Boğazı'nın geçiş tölüğülerine karşı duruyor, ama denizçilik hizmetleri boyunca geçirilecek gepleşiklere kolluğu veriyor. Kadirli dinleyiciler, TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nun Türkmen diline ek koyu verilişinin bugünkü sanını geçirip kutarıyoruz. Yeni efirde duşuyan çak hoş, sağ olun.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatü Saltu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: 这里是 土耳其 之声广播电台.
0: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
12: Да, ترکیه رادیو ده.
13: خصومه ترکیه ای زاین رادیو گایانه.
14: Etirçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
15: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
16: Ayç Radyo Voça Türkiye.
17: Говорит голос Türkiye.
18: Efirde Türkiye Ovası.
19: Gitleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
20: Ye Sıday Türkiye.
21: Anlavatın ona Türkiye Avazı Radyosu.
22: Edo İfonetis Türkiye.
5: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
23: Gider Radyo Amuriye Türkiye.
24: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
25: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
26: Este es Radyo Voz de Türkiye.
27: Kochira wa Türkiye no koe radyo des.
28: Zboru wa glasot na Türkiye.
29: Efirde Türkiye Ovoz Radyo.
30: İt Türkiye hangiya radyoya?
5: Oldu Radyo Glas Türkiye.
0: Türkiye Ünü Radyosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Türkiye'nin dediği radyosu.
1: Ye Sıdai Türkiye.
2: Ana vatan ola Türkiye Avazı Radyosu.
3: Edo İfonetis Türkiye.
4: Oldi Radyo Glas Türkiye.
5: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
6: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
7: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
8: Este radio voz de Turkiye.
9: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboruva glasot na Turkiye.
11: Efirde Turkiye ovozi radiosa.
12: It Turkiye hangia radio ya?
4: Oldu radio glas Turkiye.
13: Turkiye une radiosu.
4: Burası Turkiye'nin sesi radiosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin

0: Kıma. Ovodo Türkiye Ünü Radyosu.
1: Aici Radio Vocea Türkiye. Говорит голос Türkiye.
2: Эфирде Türkiye Ovası.
3: Gitleyer Türkiye'nin tetiği radyosu.
4: Ye Sıday Türkiye.
5: Anlavatkın ola Türkiye Avazı Radyosu.
6: Edo İfonetis Türkiye.
7: Oldi Radyo Glas Türkiye.
8: Gider Radyo Amuriye Türkiye.
9: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
10: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
11: Este Radyo Voz de Türkiye.
12: こちらは Türkiye の声ラジオです。
4: Zboru wa glasot na Türkiye.
1: Efirde Türkiye Ovoz Radyosu.
13: İt Türkiye hangia radyoya?
7: Oldu Radyo Glas Türkiye.
14: Türkiye Ünü Radyosu.
7: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici DRT

0: Buongiorno a tutti dalla redazione italiana TRT. Fra poco saremo con voi con programmi culturali di attualità alternati da parentesi musicali. Potete seguire la nostra trasmissione in italiano via onda corta sulle frequenze di 22 metri, 13.655 kHz alle 10.30 ora italiana. Inoltre potete ascoltarci via satellite su TruxSat 4A 958 MHz, proporzione da simbolo 27.500 5/6 polarizzazione verticale e seguirci sul sito www.trtitaliano.com in cui potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعه صوت ترکیه.
1: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Of the Radio Glass Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquía.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
11: Юфлет Зъри и Турция.
12: Це ли е Турски чешен радио дентай?
8: Инджан Кара радио Садае Турция.
13: Да, да Турция ранг радио да.
14: Хосуме Турция и Зайна радио Каяна.
15: Eter Şia Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
16: Ovada Türkiye Ünü Radyosu.
17: Ayç Radyo Voça Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирде Türkiye Ovası.
3: Gitleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
0: Ye Sıday Türkiye.
4: Anlavatkın ola Türkiye Avazı Radyosu.
6: Edo İfonetis Türkiye.
2: Oldi Radio Glass Türkiye.
18: Gider Radio Amuriye Türkiye.
7: İni adalah Radio Suara Türkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
12: Este es Radio Voz de Türkiye.
5: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
19: Zboru wa glasot na Türkiye.
16: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
8: It Türkiye Hangya Radio ya.
2: Oldu Radyo Glas Türkiye.
8: Türkiye Ünü Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.